dinding toko. Pak. Toko pak pak ping patah. Pak pak pak pak. Toko. Toko pak pak.